bunu bakın, Cenab-ı Mülin nuru, Cenab-ı Mülin sanfe, Cenab-ı Mülin nakya orası bitin, Cenab-ı Mülin bala ak, nahtani yel ay tabi.